0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I'll swear. I'll swear. I'll never spit it.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hasar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz, iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda YENİ Parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi YENİ Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, YENİ Parti'nin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum, diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, YENİ Parti'den yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar, diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi, Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.

Milli futbol takımı bugün Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hasar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz, iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda yeni parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması önce yeni parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni partinin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum, diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, yeni partiden yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar, diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi, Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
8: 1940'tan beri
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. Ziyas Fali İbdin Eci. O mazuliz hakimiş abimişin zeynet.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 0541-444-469.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
4: oto ekspertiz. Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.

0: Boş kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor. Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hasar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz, iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda yeni parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi yeni parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni partinin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, yeni partiden yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar, diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi, Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz.

Milli futbol takımı bugün Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldı.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amirli futbol takımı bugün Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan amirli takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Limitsiz Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Limitsiz
3: bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın

0: Erkan dinle, geç kalma. Hep genç kal.
1: Limitsiz Türk müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
4: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuliz hakimiş abimişin zeynep.

Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru

0: Reklamlar.
1: Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Ajansı organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

A Milli Futbol Takımı bugün Uluslararası 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro FM, non-stop.

0: buradayız.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Left right, don't stop. One time fine, gone, back it up. Left right, don't stop. One time.

0: ederim. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: Ani da.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

0: Unutulmaz melodiler ve büyüleyici bir canlı performans için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz net müzik.
4: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
5: Tatil Budur hissi.
6: Uepa! Un, dos, tres. Un pasito.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Rapor, oto ekspertiz. Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
5: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son haftalarda özellikle dijital platformlarda ve gece sürüşlerindeki videolarda fırtına gibi esen Farsça trap ve Orta Doğu'nun hip-hop sahnesinin en iddialı yapımlarından biriyle yapıyoruz. Kimden bahsediyorum? Jopitu ve şarkısı Barbar. Bu hafta Shazam Stars listesine de yeni giriş yaptı. Açılışı da bu şarkıyla yapıyoruz. Program başlıyor. Jopitu, Barbar şarkısıyla Shazam Stars'la.

sanatçısının en çok şazamlanan şarkılarını bir saat boyunca Metro FM'de keşfediyoruz. Sırada elektronik müzik sahnesinin yayınlandığı dinamik prodüksiyonlarıyla kısa sürede büyük kitlelere ulaşan o şarkıyla devam ediyoruz. Narli ve Major League Jazz şarkısı Wasted Metro FM'de.

olan Shazam Stars'da haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada Doğu Avrupa ve Almanca rap sahnenin en romantik ve en karizmatik hip hop katına bağlıyoruz. Kimden bahsediyorum? La Cassette ve şarkısı Love, şimdi Metro FM'de.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada sosyal medyada içeriklerde çokça karşımıza çıkan bir şarkıyla devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? Lovix ve şarkısı Don't Tell Your Dreams. Bu şarkı geçtiğimiz haftalarda Shazam Saz listesine girmişti ve bu haftada yerini korumaya devam ediyor. Lovix, Don't Tell Your Dreams şarkısıyla Metro FM'de.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Yes The Give ve şarkısı Way More. Bu şarkı da listeye yeni girdi ve uzun sürede kalmaya devam edecek. Yes The Give, Way More şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Star. Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
4: ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. MetroFM.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Hamburg.

Yaz devam ediyor. Şimdi sırada Minelli ve şarkısı Full Option var. Bu şarkı son zamanlarda yine sosyal medyada en çok dikkat çeken şarkılardan biri oldu ve bu hafta Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Tempest'in Self Every şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
8: Oto Rapor.
9: Forever Metro. Metro.
10: Non-stop. Non-stop Metro.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Gelen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz. Haftanın en keyifli iş günü. Çoğu gitti, azı kaldı. Biz hafta sonu partisini şu an itibaren başlattık. Jamenti ve Budmoye ile Metro Online açılışını gerçekleştirdi. Önümüzde muhteşem 3 saat olacak ve arka arkaya nefessiz birbirine ekleyerek bu güzel şarkıları dinleyeceğiz. Keyfini çıkartacağız. Chemical Brothers Go ile yola devam. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni toh.

Hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyoruz. La Cassette kulaklarımızda Love son günlerin en çok merak edilen, en çok aranan şarkılarından bir tanesiydi. Peggy Gou adıyla K-pop yıldızlar arasında bir DJ olarak tanıştık. Genelde Asya müziğinin örneklerini kız grupları ve erkek gruplarıyla görürdük. Peggy Gou bu anlamda ilk oldu ve bu şarkıyla dünyada milyonların ilgisini çekmeyi başarmıştı. İşte o nefis şarkı It Goes Like.

0: MacFit.com'da.
1: Reklamlar. Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Abi, Scott.

saatte beğen oylarınızı bekliyor. Sevdiğiniz mi, beğendiniz mi, ne düşünüyorsunuz? Gelin oylamaya hemen katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piyo Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitler öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ'cimizin salla Metro Online devam ediyor.

ile Cengiz radyonuzda bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. Haftanın en keyifli iş gününde Balkanlardan çıkan güzel fizikli, güzel sesli kadınlar arasında Eva Max da yer alıyor. Onu tanıdığımız o güzel şarkıyla bizi biraz geçmişe dolaştırdı. Sweet Max Psycho dinledik. Günün şanslı isimlerinden biri Hikmet Gültekin, Metro FM TR. Instagram adresinden istek şarkın bana ulaştı, şimdi Türkiye dinlesin. Hujal Ustranate, Moving to the Sun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: İstanbul.
4: Always Metro.
2: Ankara.
4: Bodrum.
2: Bursa.
4: Antalya.
2: İzmir.
4: Always with you. Forever Metro.
2: Metro FM.
4: Non-stop Metro.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de her zaman olduğu gibi limitsiz müzik devam ediyor. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar 7.24 en iyi müzikle enerjinizi tazelemeye devam ediyoruz. Yeni saatine Don 5 ve bir yandan We Go On'la bu yeni saatin açılışını gerçekleştirdik. Ben Cengiz, haftanın en keyifli iş gününde en güzel saatlere götürüyorum sizleri. Radyonun sesini sonuna kadar açmayı da unutmayın. Shakira ve Burna Boy burada. Tay tay.
1: Limitsiz.

Devam ediyor duygu dolu dakikaları Shawn Mendes ve Camila Cabello bizlere yaşattı. Aşklarını notalara döktüler ve Senorita ile müzik tarihine inanılmaz güzel bir şarkı armağan ettiler. Şimdi aşk şarkıları denince adı ilk aklımıza gelen o efsane şarkının sahibi Tom Odell ve onun şarkısını bambaşka bir dans versiyonuna çeviren Tiesto'nun harika birleşimi. O çok sevdiğimiz efsane şarkı radyonuzda Another Love.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz. Metro.

0: Afrika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'de hafta içi her gün bu dakikalarda yepyeni şarkılarla herkesten önce siz tanışıyorsunuz. Haftanın son hit adayı Antonio, Tony Dargis birlikte Bad kulaklarınızdaydı. Hadi o zaman parmakları kullanma zamanı. Gelin oylamaya siz de katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüksel adresinden benim ve şarkıyı bulabilirsiniz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Happy birthday to
2: you. Happy birthday. Metro Line'le Cengiz Vardar'ımızda 2 Ekim Cuma günün tarihi, doğum günü çocuğu belli oldu. Erkan Köprülü'nün doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu güzel günde parti Metro FM gerçekleştiriyor ve doğum günü armağanını da yolluyoruz. Erkan, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana radyondan. D.O.D. Easy Bizu, Careful senin için burada.

0: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ebru Online ile Cengiz Vadir'inizde en çok sevdiğiniz şarkılar arka arkaya günümüzü güzelleştirmeye devam ediyor. Temin Palar'ı Loser'ın hemen arkasından. Günün şanslı ismi Doğukan Aydın'ın favorisi geliyor. Dans müziğinden iyi anlayanlar bu şarkıyı yıllardır çok severler. Büyük ihtimalle Doğukan da onlardan bir tanesi. Snoop Dogg ve David Guetta mixiyle Sweat Radio'nda.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de yeni Sinif Müzik devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasının son günlerin en çok sevilen şarkılarından biriyle de 16'ya adım attınız. Terence Williams buradaydı. Mr. Know It All Remix ile bu saate merhaba dememize yardımcı oldu. Günün size özel dakikalarına, haftanın en güzel saatlerine götürüyorum sizleri. Cuma ve dönüş yolculuğu öncesinde de enerji depolamaya devam ediyoruz. Temper City'li demek isterseniz radyonuzdan Self-Aware geldi bile.
1: Limitsiz.

0: Pideydi.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklama.
1: Metro FM.
2: Limitsiz eğlence.
1: Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Don't

Metroline'da ben Cengiz. Bu çok sevdiğiniz şarkıları sizler için çalıyorum. Lovix ve Don't Tell Your Dreams yenilerden bir tanesiydi. Bir de eskilerden bazı şarkılar var ki hem Metro FM'le özdeşleşmiş hem de yıllar geçse de üzerimizdeki etkisi geçmiyor. İşte Süleyman Göktaş Saatin Şansı ismi olarak böyle bir şarkıyı Türkiye'ye dinletmek istedi. O zaman Sidekick Radyosu'na gelsin. Deep Fear.

Metro FM'de yeni mixtape müzik devam ediyor. Jack Jones bir dönem o kadar güzel şarkıları arka arkaya çıkarmıştı ki tüm şarkılarıyla listemizi kaplamayı başarmıştı. Yine güzel şarkılar yapıyor ama hiçbiri bunların başarısını henüz yakalayamadı. In a World Sun eşliğinde Brit'i geride bıraktık. Şimdi günün adı madem Cuma ve ortalığı ayağa kaldırma zamanı geldi, o zaman açın Metro FM'in sesini. Bu enerji dağıtımından herkes istifade etsin. Dimitri Vegas'ın yepyeni şarkısı Whoops Radio Rus'ta.

17 saatler arasında radyonuzdayım. Hafta sonu da işimiz bitmiyor. Metro FM'in en çok sevilen 20 şarkısının geri sayımı. Cumartesi 12, pazar 16'da radyonuzda ve ben de orada olacağım. O güzel şarkıları arka arkaya çalacağım. Orada görüşmek üzere. Az sonra Arkın Çelik haftanın son ebeden iş yolculuğunda Around the World ile radyonuzda olacak. Görüşmek üzere.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go!

Cuma akşamı hafta içinin son eve dönüş yolculuğundayız ama bugün benim için ayrı bir gün. Çünkü doğum günüm yayında kutluyorum. Pastayı da Sting ile paylaşıyoruz. Kendisi bugün 75'inde, ben 47'ye giriyorum. Adetin tersine ilk hediyeyi ben vereyim. 2010 yılından bir Danimarka hiti. Geçen yıl dizideki dans sahnesiyle 16 yıl sonra yeniden bir arada olan parça. Kato ve John'dan Turn the Lights Off ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Rota'da Remix'in dirilttiği bir klasik var. 1994'ün sakin akustik parçasını Todd Terry House yorumuyla Amerika'da 2 numaraya kadar yükseltti. 55 haftayla listede kesintisiz bir yılı deviren ilk single olmayı başardı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik gerçek bir klasikle radyonuzda. Everything But The Girl ve Missing.

0: yapacağım.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM Top 20'nin 2 numarasını dinlediniz. Tam 10 haftadır listede nefesini zirvenin ensesinden eksik etmeyen Imaal Angel'dan Bad Times radyonuzdaydı. Around the World'de, Metro FM'de. Sıradaki isim belki yeni ama Metro FM Top 20 dinleyicisi onu zaten benimsedi. Tam 4 haftadır listede ve her hafta bir üst basamağa yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 7 numaraya çıktı. Bakalım gelecek hafta listenin zirvesine yakınlarda görecek miyiz? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Cam Anti ve Bud Moye radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

Şarkının rap gibi gelen sözleri Brezilyalı bir şairin Çakal'ın Portekizce dizelerinden gelen bir parça. Üniversitede tanışan bu ikili şarkıyı Grammy'ye kadar götürdü ve Sophie Tucker'dan Drinky, Around the World'ın Brezilya-Amerika karışık durağıydı. Sıradaki parça ise 44 yıllık bir vokali yeniden tarihe geçirdi. Sister Nancy'nin 1982 yılında kaydedilen sesi bugün Afro altyapısına taşındı. Sonuç bu yıl Fransa'da platin plan sahibi olması. Yunanistan'da, Türkiye'de ya da Avrupa'nın geri kalanında bir numaraya çıktı. Jamaika basını bile parçayı gururumuz diye yazdı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda yazın en çok dans ettiren parçalarından biri. Ujul ve Solto'dan Jamaican Bam Bam. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor. Metro FM.
3: Limitsiz git müzik, git müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.
7: Say low.

Adamın zafer dönüşünü duydunuz. Dönüşü muhteşem olacak, belki buradan çıkmıştır, bir bakmak lazım. 1996'da İngiltere'nin bir, Amerika'nın iki numarasına yükselen ritmi Tom Tom Club'ın Genius of Love klasiğinden ödünç çalınan Mark Morrison parçası. Return of the Mac, Around the World'de Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Sizin için seçtiğimiz özel listeyle saat 19'a dek. Around the World yayında. Sıradaki yorumun sahibi bu işi iyi biliyor. Stumbling'i viral yapan Avustralyalı Cyril bu kez İngiltere'de 5. kez bir hiti ele aldı ve orijinalin sahibi de şu sıralar dev bir arena turnesiyle kıta kıta gezmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Teddy Swims'in bence en iyi şarkılarından biri. Cyril Remix ile The Door radyonuzda. Bazen açılan kapılar değil, kapanan kapılar hayatınızdaki en büyük şansları getirir. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Amini futbol takımı bugün Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan Amini takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Limitsiz Metro.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Limitsiz.
10: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
11: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
10: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
8: Around the World devam ediyoruz.

Andrew Ridgeley'nin annesine bıraktığı nokta Wake Me Up Before You Go yazan sözler George Michael'ın sonra dengelemek için ikinci Go'yu eklemesiyle bu şarkıya dönüştü. Hatalı bir şarkı adından dünyanın en sevilen hitlerinden birine. Atlantik'in iki yakasında da bir numaraya ulaşan Wham parçası Wake Me Up Before You Go Go Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki ortaklıkta iki kıtanın elektronik evleri buluşuyor. Ortaklardan biri bu yıl dünya üçüncüsü ilan edilen Brezilyalı Kido'nun vokaliyle. Şarkı Türkiye'nin radyo listelerinde 4 numaraya kadar yükselmişti. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. A-Lock ve Alan Walker. Headlights radyonuzda.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Dedi Tame Impala 91 konserlik dünya turunun tam ortasında uğradığı dev salonların bilet ekorlarını resmen kıra kıra devam ediyor. Bu arada çoğu yere aslında kendisi ilk kez gitmiyor. Çünkü Tame Impala'nın frontmeni Taylor Swift'in de prodüktörü. Parçanın bu halinde Blackpink'ten Jenny var. Dünyanın en iyi vokalistlerinin kendisine eşlik etmesi ise kesinlikle tesadüf değil. Dracula Remix ile Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki telefon İngiltere'den çaldı. 2018'in bu çağrısı Mabel'ın vokali ve Rich the Kid'in katılımıyla İngiltere listesinde ilk 15'e kadar yükselmişti. Sahibi bu yıl peş peşe yeni single'larıyla da gündemde. Limitless Hit Müzik, Metro FM'de Jax Jones single'ı, Mabel, Rich the Kid ve Ring Ring radyonuzda. Hello.

0: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

White Horse. Club versiyonuyla radyonuzdaydı. 1983'ün Laidback Classic 2000'lerin ortasını dans pistine aynen böyle yorumlandı. Wonderland Avenue'dan Beyaz At, Around the World'ün kulüp durağıydı. Sıradaki zincir ise 30 yıl geriye uzanıyor. Temeli Kanadalı Snow'un 1992'de 7 hafta Amerika'da bir numarada kalan parçası Guinness Rekorlar kitabına giren Informer'ın yeni yorumu Katy Perry'li remixiyle 20 ülkede zirve gördü. Hatta klibi 3 milyar izlenmeyle 2019'un en çok izlenen videosuydu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Daddy Yankee, Katy Perry ve Con Calma radyonuzda. Metro FM'desiniz, limitsiz hit.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Around the World de son durağa güvercinlerle giriyoruz. Prince bu şarkıda bas gitarı bilinçli olarak silip müzik tarihine geçti. Diğer her enstrümanı ve hatta her vokali tek başına kendisi kaydetti. 5 hafta Amerika'da bir numara, 84'ün yıl sonundaysa dünyanın en çok dinlenen single'larından biri. When Doves Cry. Sonrasında veda parçamız. Önce yalnızca basketbol yayınları için hazırlanan, sonra kendi başına hit olup Grammy bile alan bir parça. Madem bugün benim doğum günüm, ben buradan kendi partime devam ederken sizin için de partiyi başlatmış olayım. Hafta sonu resmi olarak başlasın arkadaşlar. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larıyla pazartesi aynı saatte 17 itibariyle yola çıkacağız. The Black Eyed Peas ve Let's Get It Started radyonuzda. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik doğum günümde de radyonuzda. Let's get it started. In here. And the bass keeps running.

0: Running and running.
1: Kar servis noktalarında.
2: Reklamlar. Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Merkez Bankası KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %33,55 oldu. Eylül'de markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticide fiyat farkı en fazla artan ürün ise kuru fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Otorapor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amirli futbol takımı bugün Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olacak. Maç saat 21.45'te. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan Ümit Milli Takım'dan amirli takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor hazırlık maçında konuk ettiği İrlanda kulübü Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi. FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

0: limitsiz.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
0: ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

Énergie dynamique, limitée. Hit musique. Metro FM.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Ride with the mob. Hamdulillah. Check in with me. And do your job. Berg is the name. Bimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. What's going on?

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.